0: Yani çalıyor. Bak ne yapıyorsa öyle olabilir.
1: Eighty one Kingston is going to be 6487, 6487.
0: Copy, thank you. The addition will be cited for 14-6.
1: I copy.